0: Sen tutulur nefesim, yüreğim dolur adrenalin.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.

Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam üstədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok məhsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.